0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Bereketli toprağım, Toroslardan rahmetli Hakan Seyhan Erman. Gök gürültün